0: sono manabo. And something
1: amuzu bites.
0: What's it?
1: Amuzu bites.
2: Amuzu bites. Twaso.